Güze kımadaş seni değil ube bak. Mardak niye harf iste bu? Güze kımadaş seni değil ube bak. Yedi ongelukke kubu. Ze zeggen je zoekt nu je troost in de wijn. Nou.